0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız demiştim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni cap canlı, yepyeni konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Ve evet, şimdi Daniel'cim, bu hafta hangi konumuzu kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta harika bir konuğumuz var. İsmi Aziz Enes. Hoş geldin diyorum öncelikle Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Aziz, Kadıköy'de Köşetaşı İsa Mesih Kilisesi'nde önderlik yapmaktadır. İyi ki buradasın, bizimle berabersin. Senin heyecanını burada hep birlikte paylaşıyoruz Aziz'cim.
6: Teşekkürler.
3: Bu arada tabii bunu da hemen konumuza girmeden unutmayalım. Soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan paylaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programında bugün hangi konuyu konuşacağız Sedat'cığım?
0: Evet, bu konu gerçekten güzel bir konu olacak. Biraz bizi düşündürecek, bize meydan okuyacak. Aziz'i de biraz sıkıştıracağız bugün. Daniel, aklımdasın, seni de sıkıştıracağım bugün. Bugünkü konumuz efendim bağımlılık. Bağımlılık aslında ben Türk Dil Kurumu'nun sayfasına girdim. Ne anlama geliyor bir bakayım. Daha iyi anlamamız açısından sevgili Maranata dinleyicileri de birazcık olsun bizi dinlerken konuyu tam anlamalar açısından. Anlamına baktığımda bir başka şeyle koşullanmış olma, o şeye bağlı olma durumu, bağımlı olma durumu anlamına geliyormuş bağımlılık. Ne yazık ki hepimizin bir bağımlılığı var şu hayatta. Şu anda benim aklıma gelenler işte bağımlılık türlerinde teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyuşturucu, tütün, sigara, alışveriş, ilişki, böyle bir sürü bağımlılık türleri var. Bunları konuşacağız. Davranışsal bağımlılıklar da var işte, internet, kumar, alışveriş, ilişki, yeme, böyle. Bugün bir sohbet zamanımız olacak. Ondan sonra pratik anlamda ne yapacağımız ve ne şekilde birbirimizi teşvik edeceğimiz konusunda birbirimizle konuşacağız. Aziz, tekrar hoş geldin. Kadıköy'den seni kapıp getirdi Daniel stüdyomuza. Aslında ilk soruyu seninle soralım. Hayatında bağımlı olduğun bir şey var mı? Ya da bağımlı olup da bıraktığın bir şey var mı? Muhakkak herkesin de olduğu gibi sende de vardır. Dinleyicilerimiz de şu anda bizi dinliyorlarsa soruyorum size. Sevgili dinleyiciler, bağımlı olduğunuz bir şey var mı? Bu soruyu Aziz'e soruyorum.
6: Aynen, bağımlı olduğum şeyler var maalesef. Ama fark etmemi Tanrı ile olan ilişkim sağlıyor. Ve geçmişte en çok yara verici bir bağımlılığım vardı. Hamdolsun onu bıraktım. Bu pornoydu. Ve aslında onu bırakmamın asıl sebebi, birincisi Tanrı ile olan ilişkim. İkincisi, bir makale okumuştum. Diyor ki o makalede, sen o tarz filmler izledikçe bir gün senin ailenden biri, yani bu eşin olur, kızın olur, çocuğun olur, yakalarsa seni, aslında onlar seninle eşin arasındaki o sevgiyi ister istemez tartacaklar. Ve örnek veriyorum, mesela kızın görürse senin porno izlediğini ve o zaman annesi hakkında şunu düşünebilir: babam öyle birini sevmiyor, babam bu tarz kişileri seviyor. Ve ister istemez senin kızın da o pornodaki kadınlar gibi, nasıl diyeyim, davranabilir. Yani özellikle o ergenlik döneminde, biliyoruz hani daha yeni yeni cinsel kimliğimizi keşfediyoruz. Ve bu aslında beni düşündürdü. Çünkü her ne kadar küçük de olsa, yani benim o zamanki düşüncemde, aslında aileye yıkım getiren şeylerden biriydi bu. Ve bunun için dua etmeye başladım ve uygulamalı bir şekilde kendimi bir süre teknolojiden uzak tuttum. Ondan sonra farklı şekilde kafamı deşarj etmeye başladım. Ve ister istemez başka bir bağımlılığa yöneldim. Mesela oyundu. aslında. Ondan kurtuldum ama bu defa oyun başladı. Yani o vücudu dizginlemem gerçekten zaman aldı ve hamdolsun ki bu oyun şeyini de ortalama 3 yıl 4 yıl önce de onu da artık bıraktım. Özellikle aslında neden oyuna bağımlı olmuştum? Biraz korkuyordum yalnız kalmaktan. İşte tekrar düşüncelerimin farklı yerlere gitmesinden. Ve bir şekilde sanki o oyun beni koruyordu ama ilerledikçe zaman onu da fark ettim. Aslında Tanrı'yla olan zamanımı çalıyordu. Ve bu şekilde hamdolsun bu iki bağımlılıktan tamamen kurtuldum.
3: Evet yani, Sedat dediğin gibi gerçekten sen saydın birçok bağımlılıklar var. İlginç yani insanoğlu demek ki o kadar ilginç bir yaratık ki dünyada bağlanabileceği birçok noktalar var. Ve özellikle herhalde kötü olan da bizi daha da fazla bu noktalara bağımlı kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü bir şeye bağımlı olduğumuz zaman hayatımızdaki diğer şeyler... Yani önemli olan şeyler, güzel olan şeyler hayatımızdan çıkmış oluyor. Sadece o şeye bağımlı oluyoruz, onun arkasından gidiyoruz, onun peşinden koşturuyoruz. Ben de kendimden örnek vereyim istiyorsan, dediğin gibi Aslı Aziz'deki gibi oyun bağımlılığı özellikle gençken diyebilirdim. Çünkü benim gençken almış olduğum bir bilgisayar vardı. O zamanki dönemlerde çok fazla bilgisayar yoktu ama bu basit oyunlar olabilir. İlk defa evimize bilgisayar geldi. Ben ve kardeşlerimle beraber oynamaya başladık. Sonra yani o kadar oynadık ki saatin farkına varamadık. Sabaha kadar bir baktık ki sabahın saat 4 olmuş, 5 olmuş. Biz hala oyunun içindeyiz. Dolayısıyla bu daha sonraki zamanlarda da bir şekilde hani öyle başladın, seni çekti, seni cezbetti ve o bağımlılık içerisinde bir şekilde ben de girmiş oldum ve hayatımdaki birçok şeyi de etkiledi o zamanlarda. Çocuğumla ilişkim olsun, yeni çocuğum olmuştu, eşimle ilişkim olsun, Aziz'in söylediği gibi. Bizi hayattan koparan şeylerdir bu bağımlılıklar.
0: Evet, öncelikle konuya hızlı girdik. Hamdolsun sevgili Aziz ve Daniel de yüreklerini de çok güzel bir şekilde paylaştılar bizimle. Hem teşvik edici oldu Aziz. Dua edip bu bağımlılığını bırakmanın öyküsünü senden duyduk. Çok cesur, çok cesaret verici bir tanıklıktı bu. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bağımlılıklarımızı bırakmak hiç kolay olmuyor. Hiç kolay olmuyor. Hala bağımlılıklarımız var hayatlarımızda. Benim de mesela teknoloji bağımlılığım var. Telefonum yanımda olmazsa kendimi şey hissediyorum böyle.
3: Eksik
0: hissediyorum. Çok zor oluyor benim için. Acayip bir bağımlılık var. Telefonla aramda bir ilişki var sanki. Yani o yanımda olmazsa deliye dönüyorum. Yani tuvalete götürüyorum. O yatak odama geliyor. Her yere onunla gidiyorum. Bir yere bıraktığımda birkaç dakika içerisinde telefonum nerede diyor biliyorum. Bu teknoloji hastalığından, bu telefon bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorum. Hala mücadelemi sürdürüyorum. Umarım bunu başaracağım bir gün. Hiç kolay değil. Evet, bağımlılık konusunda bunları konuşurken aslında biraz internette araştırma da yaptım ben. Bağımlılıkla alışkanlık arasında bir fark var aslında. Bazen alışkanlık ve bağımlılık arasındaki farkları dengeleyemiyoruz. Alışkanlık mı, bağımlılık mı? Bağımlılık nedir, alışkanlık nedir? Bunun arasındaki farkları belki önce biraz konuşalım. Çünkü şu anda Radyo Maranata'yı dinleyen dinleyicilerimiz, ben bağımlı mıyım yoksa bu alışkanlık iyi bir şey mi değil mi sorabilir. Eminim şu anda sevgili dinleyicilerimiz, bir bağımlılığınız var ve kurtulmaya çalışıyorsunuz ve bu size zarar veriyor ve çok zarar veriyor. Bunu kurtulmanın en önemli yollarını birlikte konuşacağız, tartışacağız ve stüdyodaki konuğum Aziz ve Daniel ile birlikte bu konuyu masaya yatırıp çözmeye çalışacağız. Alışkanlık dedik. Sizce alışkanlık ve bağımlılık arasındaki fark nedir? Ne düşünüyorsunuz? İlk soru böyle devam edelim isterseniz.
6: Alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altındayken, bağımlılık da seçimlere bağlı, kontrol yoktur aslında.
0: O zaman mesela telefon kullanmak nasıl alışkanlık haline gelebilir? Mesela dinleyicilerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi ve bu olayı daha iyi... Çünkü telefonsuz yaşayamıyoruz. Artık telefon hayatımızın bir parçası ama bağımlısı olduk. Yani 10 kişiden bir araştırma yapılmış Türkiye'de. 10 kişiden neredeyse 7 ya da 8'i telefon bağımlısı Türkiye'de kullananların. Bu çok büyük bir rakam. Bunun için psikoloğa giden bile var. Yani genelde iş adamları falan gidiyor. Yani telefonsuz yapamıyorlar. Ama bunu alışkanlık haline getirilebilirler. Yani telefon sadece konuşmak için kullanılabilir veya bir şey. Alışkanlıkla bağımlılık arasındaki farkı biraz daha açabilir miyiz? Yani alışkanlıklarımızı ve bağımlılıklarımızı nasıl ayırt edebiliriz?
3: Yani alışkanlıklar aslında devam ettikten sonra, yani sürekli devam ediyorsa, bence bir yerde bağımlılığa da gidebilir. Tabii ki akşamları dişimizi fırçalıyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Kutsal kitap okuyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Sabahleyin 7'de kalkmak bir alışkanlığımız olabilir. Bunlar belki bize çok zarar vermeyebilirler ama alışkanlıkla bağımlılık arasındaki şey, benim düşündüğüm kadarıyla, yani alışkanlığı bırakabiliriz yeri geldiği zaman. Yani bizim için çok çok da önemli olmayabilir. Ama bağımlılık dediğimiz zaman ondan kurtulmamız imkansız gibi. Yani bağımlılık bizi bağlamış, yani bir demir zincirle bağlanmış gibi düşünün. Yani ondan kopamıyorsunuz, ondan ayrılamıyorsunuz. Yani düşünün, internet bazen, yani teknoloji bağımlısıyız aslında hepimiz bir anlamda. Böyle bir çağda yaşıyoruz. İnternetin olmadığı bir zamanı düşünün. Geçenlerde bizim evde internet yoktu, bir arıza verdi. Evdeki herkes, bütün çocuklar, baba internet ne zaman gelecek? Baba niye çalışmıyor? Baba bunu yapamıyorum, bu işimi yapamıyorum, oynayamıyorum. Yani internete o kadar bağımlıyız ki, o olmadan sanki hayat yok. O olmadan sanki hiçbir şey iyi gitmeyecek gibiyiz ve kendimizi eksik ve çıplak hissediyoruz. Ama alışkanlık, bence güzel şeyler de alışkanlık olabilir. Ama bağımlılık daha farklı, daha bizi etkisi altına alan bir nokta diye düşünüyorum.
0: Şey diyebilir miyiz? Alışkanlıkta kişi kendini kontrol edebiliyor ama bağımlılıkta kişi kendini kontrol edemiyor. Odaklandığı şey neyse. Yani hem sağlıklı bir kontrol oluyor alışkanlıkta. Öyle bir şey cümle söyleyebilir miyiz acaba? Çünkü alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altında tutabiliyor kendini. Ama bağımlılıklarda seçimlere bağlı olarak kontrol yok. Yani böyle bir şey söyleyebilir miyiz Dani'ye?
3: Evet, bence doğru. Yani kontrol o zaman bizde olmuyor. Kontrol bağımlı olduğumuz şeyde oluyor diyebiliriz.
0: Bağımlılıkta aslında yapmazsan eğer kendini yoksun hissediyorsun. Yani belki şöyle tarif edelim. Bir şeyi çok seversin, işte çok seversin, çok seversin. Ama sonra ondan hiçbir şekilde vazgeçemiyorsun. Mesela aşkla ilgili konuşalım. Kişiye duyduğun aşk, biliyorsunuz, bir bağımlılıktır bence. Aşık olabilirsin ama belli bir süre sonra o sevgi gitse de sonra bu bağımlılığa dönüşebiliyor. Sonraki ilişki bitince başka birini bulma ihtiyacı duymaya başlıyorsun ve temas, duygular ve diğer şeyler bu bağımlılık haline geliyor. Ve ne yazık ki kendine, başkalarına zararlar verebiliyorsun. Burada bir soru soracağım Aziz'e. Aziz, bir şeyin eksikliğinden dolayı mı bağımlı oluruz? Yoksa bir şeyi çok seviyoruz ve onun bağımlısı mı oluruz? Ne düşünüyorsun?
6: Yani şöyle, bağımlılığa baktığımızda ve alışkanlığımıza da baktığımızda temelinde şey var. Bağımlılık bizi yöneten bir şey. Ya alışkanlıksa bizim yönettiğimiz bir şey. Ve bu iki durumun arasına baktığımızda, yani bir şeyin eksikliği bizi yönetiyorsa maalesef ona bağımlı olduğumuzu düşünebiliriz. Yani bu şey yok, işte bu durum yok, bu an yok, bu kişi yok, işte teknoloji yok, şu yok ve bu, o yok oluşlar, yani onların yok olması bizi yönlendiriyorsa, sakinleştirmiyorsa, kontrol altına almıyorsa, hem fiziksel olarak olsun hem psikolojik olarak olsun, aslında bu bağımlı olduğumuzun göstergesidir.
0: Peki o zaman aklıma başka bir soru daha geliyor. Bu bağımlılık sizce nasıl başlıyor? Yani bunu ne düşünüyorsunuz? Bunun başlama nedenleri ne oluyor genelde insanlarda?
3: Yani şöyle, hepimizin bildiği basit bir şey var değil mi? Örneğin sigara bir bağımlılıktır diyebiliriz ya da alkol bir bağımlılıktır diyebiliriz. Nasıl başlıyoruz? Öncelikle belki arkadaş çevresinde bir şekilde bize bunlar sunuluyor. Önce pek istemiyoruz ama o ortama uyumak için bunlara başlıyoruz. Sonra devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Dışlanmamak için, farklı gözükmemek için. Ve en sonunda da arkadaşlarımız orada olmasa bile bizler bu etkenlere bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Yani çevre etkisi olabilir. Aziz'in biraz önce dediği gibi, yani kendimizi boşlukta hissetmekten kaynaklanan noktalardan dolayı bağımlılıklarımız hayatımızda olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü çoğu zaman dediğimiz gibi fark edemiyoruz bağımlı olduğumuzu da. Bizi etkilediğini, hayattan bizden neler çaldığını fark edemiyoruz. O yüzden gerçekten de hayatımızı bir kontrol etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Gerçekten doğru söylüyorsun Daniel. Sigara ve alkol gerçekten bırakılması gereken bir bağımlılık ya da alışkanlık diyelim. Umarım sevgili dinleyicilerimiz bunun için gayret gösterirler. Teşvik ediyoruz. Bırakmaya çalışın ve kurtulun. Bir ara vereceğiz birazdan.
3: Tabii bu değil aslında, değil mi Sedat? Yani düşünürsek sadece bu değil. Bunun dışında birçok başka bağımlılıklar da var hayatta. Konuşuyoruz zaten bir şekilde. Örneğin benim tanıdığım arkadaşlarım var, tanıdıklar var. Dizi bağımlısılar. Yani o diziyi izlemeden duramazlar. O dizi olmadan hiçbir şey yapamazlar. Başka işleri var ama o işlerini bırakıyorlar. Kesinlikle o dizilerini izlemeleri gerekiyor.
0: Şimdi
3: Daniel,
0: dizi diye geçme hakikaten. Benim de böyle sevdiğim, şimdi şirketin adını vermeyeceğim de Türkiye'de çok popüler bir şirket. O kadar harika. Bu arada Aziz gülüyor. Çok güzel diziler var ya gerçekten. Böyle alıp götürüyor seni. Ben o diziyi her gün seyrediyorum mesela. Bir tane ya da iki tane bölüm seyrediyorum. Zaten kısa kısa.
3: Yani seyretmek sorun değil ama konu bu. Onu izlemeden durabilir misin? Ya da o anda çok daha önemli başka bir işin varsa onu bırakabilir misin? Çünkü benim verdiğim örneklerde o kişiler örneğin misafir gelecek, başka bir yere gitmeleri gerekiyor, yapmaları gereken işler var. Bunları yapmayarak o diziyi izlemeleri gerekiyor. Kaçırmadan izlemeleri
0: ya,
3: gerekiyor.
0: Tamam, o aşırı bağımlılık oluyor zaten de. O olmasa bile o evdeysen o gün o diziyi o saatte seyrediyorsun. 9-10.30 arası her gün 9-10.30 arası bir dizi saati var. Zaten Türk dizilerine girmiyorum. Dizi zaten normalde 1.5 saat 4 saat yapmışlar diziye reklamla. 4 saat ekran başındasın haftada 3 gün. Doğru söylüyorsun.
3: Evet, yani şey de var tabii bunun dışında örneğin bazı yeni çıkan telefonları görüyoruz. Reklamlarını yapıyorlar. Ne oluyor? İnsan sabahın köründe o telefonu almak için sıralara giriyor, kuyruğa giriyor ve sabahın köründen itibaren o telefonları almaya çalışıyorlar.
0: Hem telefon hem alışveriş bağımlılığı.
3: Alışveriş de var, evet. O zaman aslında şunu sormak istiyorum Sedat. Hep sen beni sıkıştırmayacaksın. Evet. Ben de seni biraz sıkıştırayım. İstiyorsan şimdi bir ara verelim. Sen iyi bir düşün. Senin başka bağımlılıkların nedir? Bu dizilerden biraz bahsettin ama başka bağımlılığın var mı?
0: Bu Aziz'in başından geliyor. Aziz'i de almışsınız, ittifak kurmuşsunuz, beni sıkıştıracaksınız. Aziz, senin başın altından çıkıyor değil mi böyle şeyler?
6: Estağfurullah.
0: Tamam o zaman. Hadi bir ara verelim o zaman. Daniel, ara vermeden önce hemen bir reklamımızı yapalım. Radyo Maranata reklamı neydi?
3: Evet, hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programındayız ve şimdi kısa bir ara vereceğiz.
1: Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
8: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
9: Doğrusunu Öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Sedat'ı sıkıştıracaktık ama Sedat'ı sıkıştırmadan önce tekrar sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Hayatın İçinden programındasınız ve bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz, bize yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet sevgili Sedat'cığım, sendeydik sıra. Sen biraz bahsettin ama biraz daha bahseder misin bize? Başka senin bağımlılıkların var mı? Nelerdir? Bunlardan kurtulmak için bir şeyler yaptın mı?
1: Evet, dediğim gibi siz Aziz'le beraber ittifak kurmuşsunuz. Şu anda benimle uğraşacaksınız ama ben dürüst davranacağım. Tabii ki bağımlılığım benim de var. İşte şu anda benim her gün eve gittiğimde belli saatlerde dizi seyrediyorum. Ya da belgesel seyrediyorum ama genelde belgesel bağımlılığım var. Her gün o saatte muhakkak oturup o belgeseli seyrederim. Yani bilmiyorum ama hayat duruyor benim için. Bir buçuk saat o saatlerde belgeselleri seyrediyorum. Böyle bir şeyim var, arşivim var. Ve bunu bırakamıyorum. Bu konuda mücadele ettim ama olmuyor. Böyle bir alışkanlık değil bence, bağımlılık. Çünkü seyretmezsem eksiklik hissediyorum. Yani bunu kendim de fark ettim. O konuda birazcık olsun adım atmam lazım. Neyse, o zaman bunu itiraf ettikten sonra başka bu ikinci bölümde, ikinci kısımda hangi konulara ele alacağız Daniel?
0: Bunu düşünmemiz lazım. Evet, biz bu bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz, bizi nasıl özgür olabiliriz? Çünkü bunlar dediğimiz gibi bizi bağlayan, bizi köşeye sıkıştıran ve hayattan tat almamızı engelleyen şeyler. Çünkü hayatta çok farklı şeyler var. O zaman biraz bunun üzerinde konuşalım. Gerçekten bu bağımlılıklarımızdan biz kendi çabamızla özgür olabilir miyiz? Çünkü evet, birçok şeylerden özgür olmak için adım atabiliriz ama bu bağımlılıklardan kurtulabilir miyiz, özgür olabilir miyiz? Bilmiyorum Aziz, sen ne dersin?
2: Aslında Mesih imanlısı olarak bakarsak bir ayeti hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Yani aslında her şeyin serbest olması, özellikle günümüzde bu teknoloji aracılığıyla olsun, farklı aracılarla olsun, hani birçok şey, aslında birçok kötü alışkanlık elimize hemen ulaşıyor. Peki hemen ulaşması yani yapıcı mı? Bunu daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü her şey yapıcı değildir. Her şey yararlı değildir. Bu şekilde değerlendirmemiz lazım aslında.
1: Yani bu ayeti ve sizin söylediklerine paralel olarak, gerçekten bir şey bizi aşırı derecede zamanımızı harcıyorsa, yani aşırı derecede yüreğimizi oraya kaymasını gerektiriyorsa, yani bir ayet var, tam hatırlamıyorum yerini ama hazineniz neredeyse yüreğiniz de oradadır diyor İsa Mesih. Yani telefonumu bir kenara koyup hala telefonumla zaman geçirmeyi, işte mesajlarıma ve sosyal medya hesaplarıma bir kontrol etsem mi gibi aklıma öyle düşünceler varsa, bu inanılmaz bir yürek bağımlılığı oluyor.
2: Peki aslında ben bir soru sormak istiyorum. Bağımlılığın iyisi kötüsü olur mu?
1: Güzel soru. Bağımlılığın kötüsü veya iyisi olur mu bilmiyorum.
0: Yani şimdiye kadar hep olumsuz şekilde bağımlılıktan bahsettik. Tabii bunlar gerçek bağımlılıklar. Dediğim gibi bizi etkileyen bağımlılıklar, bizi tutsak eden bağımlılıklar. Ama Kutsal Kitap'a baktığımız zaman aslında olumlu bağımlılıktan da söz ediyor. Bunlar olumlu bağımlılık belki diyebiliriz ya da ismi böyle geçiyor. Örneğin Yakup 4. bölüm 7. ayette bir ayet var. Burada diyor ki Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Yani evet, hayatta birçok olumsuz bağımlılıklarımız var. Bizi etkileyen, kötü şekilde etkileyen bağımlılıklarımız var. Ama buradaki ayette Yakup'un bize önerisi budur. Tanrı'ya bağımlı olun. Neden Tanrı'ya bağımlı olmalıyız?
2: Aslında öncelikle Tanrı'nın kim olduğunu da öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle bir ayet aklıma geliyor. İsa Mesih hakkında diyor ki, baş kahinimiz İsa Mesih her konuda denendi ama hiçbir zaman günah işlemedi. Ve sonra ayetin devamında diyor ki Tanrı'nın lütuf tahtına yönelik cesaretle yaklaşalım. Hı hı. Aslında cesaretli olmamız gerekiyor. Bırakacağımız herhangi bir bağımlılıkta düzgün bir şekilde Tanrı'nın önünde karar vermemiz gerekiyor. Tekrar yapmamamız gerekiyor. Ve bu alışkanlığı, yani yapmama alışkanlığını sürdürtürsek ve Tanrı'ya bağımlı bir şekilde bu kötü bağımlılıktan kaçmaya çalıştığımızda aslında Tanrı'nın ne şekilde şifa verdiğini keşfetmiş olacağız. Ve bu şekilde iyileşebiliriz.
0: Evet Aziz, doğru dedin. Yani cesaretle biz Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir film izlemiştim bir ara. Bir adam pornografi bağımlısıydı ve sürekli bu tür filmleri izliyordu. Tabii ki senin başta söylediğin gibi ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan bütün ilişkiler bozulmaya başladı. En sonunda adam çok radikal bir karar aldı. Belki bunu hepimiz yapmayabiliriz ama adam evindeki televizyonu bir beyzbol sopasıyla aldı, bahçeye çıkardı ve televizyonu kırarak bir şekilde böyle bir çözüm kendisine üretti. Tabii biz böyle yapmayabiliriz ama bağımlı olduğumuz şeyi kendimizden uzaklaştırmalıyız. Yani bu bizim gözümüzün önünde olduğu sürece ona olan bağımlılığımız devam edecek. Biz evet cesaretle Tanrı'ya gitmeliyiz. Cesaretle Tanrı'nın tahtına yaklaşmalıyız ki bu bağımlılıklarımızdan bizi özgür kılsın.
1: Aynen. Yani biz kesinlikle senin söylediğin gibi Daniel, İsa'ya bağımlı olmalıyız. Çünkü onsuz hayatımız olmaz. Yani şey gibi, uyuşturucu maddeler gibi değildir İsa. Alkol veya benzer maddeler asla gerçek çözüm veya kalıcı ümit getirmiyor bize. Ama İsa farklıdır. Kutsal kitaba bakarak İsa'ya bağımlı olmanın bereketlerini sayabiliriz. Meyve verebiliriz, emek verebiliriz, cesaret, yardım, zafer, destek kazanırız. Tanrı'ya göre yeni kimlik kazanırız. Yani İsa'ya bağımlı olmamız kesinlikle çok farklı bereketler getiriyor hayatımıza.
0: Evet, dediğin gibi bir ayet de var. İsa Mesih'in söylediği güzel bir söz var. Orada Yahudilerle konuşuyor, onlara söz ediyor. Ve onlara diyor ki, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. Amin. Burada gerçeğin İsa Mesih olduğunu ve Tanrı'nın sözü olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Yani bu gerçeğin ne olduğunu bilmezsek, fark etmezsek bu bağlarımızdan özgür olamayacağız. Biz istediğimiz kadar çabalayalım, istediğimiz kadar koşturalım. Gerçeğe gitmeliyiz ve gerçeğin bizi özgür kılmasına izin vermeliyiz. Yani biraz önce de konuşuyorduk ama günah bağımlılığımız da var aynı zamanda. Yani bu günah bağımlılığımızdan da bizi kurtarabilecek hiçbir şey yok. Kim kendi günahını kurtarabilir? Kim kendi günahından özgür olabilir? Açıkçası sadece Tanrı bizi günahımızdan kurtarabilir, bizi özgür kılabilir. Bu da bir bağımlılık. Yani bu dünyada günaha bağımlılık da var. Ama bundan özgür olabilmek için işte Tanrı bir çözüm bize sundu. Günahın cezası ölümdür diyor kutsal kitapta. Ve İsa Mesih bizim yerimize ölerek bu günahın çözümünü ortaya çıkardı ve bizleri özgür kıldı.
2: Kesinlikle Daniel abi haklısın. Az önceki ayete de gönderme yapacağım ve biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü İsa bizim gibi denenmişti İbraniler 4. bölüm 15. ayette. Şimdi şöyle bir şey var. İsa Mesih bizim acılarımızı anlıyor ve neden bir şeylere böylesine bağımlı olduğumuzu da biliyor. Yüreklerimizin derinlerinde yatan ve daha bizim bile fark etmediğimiz ya da getiremediğimiz, kendimize bile söyleyemediğimiz acıları görüyor aslında. Onlara dokunmak ve şifa vermek istiyor. Kabul etsek de etmesek de bağımlılıklarımız var. Yani aslında düşünecek olursak bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. İsa'nın bunun anladığını kavramamız gerekiyor. İşte bu şekilde kendimize bir meydan okuyabiliriz. Bu şekilde Tanrı'nın önünde teslim olabiliriz bu bağımlılıklardan kurtulmak için.
1: O zaman programımızın sonuna gelirken sevgili dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten bağımlılıklarınız var ve hala mücadele ettiğinizi anlıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün size paylaştığımız müjde İsa Mesih'tir. Sizi bu bağımlılıklarınızdan kurtaracak olan, sizi kucaklayacak olan, sizin duygularınıza, hislerinize, canlarınıza, yüreğinize yaklaşacak olan Rab'dir. Bugün bu sözleri radyomuzda da dinlerken İsa Mesih'in ne kadar harika bir kurtarıcı olduğunu hatırlayın. Size şifa verecektir. Tüm bağımlılıklarınızdan özgür edecektir. O size yaşam verdi çünkü. O yüzden lütfen bu sese kulak verin. İsa Mesih'i hayatınıza alın. Bağımlılığınızı ona getirin. Bazen kendinizi köşede sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazen imdat diye bağırıyorsunuz ve sizi kimse kurtaracak gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, bu bağımlılığınızda, bu çığlığınızda, bu zorluğunuzda size tek şifa verecek olan İsa Mesih'tir. O yüzden sizi bu konuda teşvik etmek istedik. Sevgili Daniel'le birlikte ve bu haftaki konuğumuz Aziz'le beraber. Ve son cümleyi de Daniel'den ve Aziz'den aldıktan sonra ve programımızı kapatalım efendim.
0: Evet, dediğin gibi Sedat, bunu bilmek güzel bir şey. Yani biz bütün bu bağımlılıklarımızda tek başımıza değiliz. Ya da çaresiz değiliz. Belki böyle düşünen, tek başımayım, ben kurtulamayacağım, ben özgür olamayacağım diye düşünen birçok dinleyicilerimiz olabilir. Ama bu bir kesindir. Biraz önce de söylediğimiz gibi Tanrımız bizim yanımızdadır. Bizi

0: yaşam sunuyor. Tüm bu sahte, geçici olan bağımlılıklardan kurtulmamız için bize yeni bir fırsat veriyor. Ve bugün Tanrı'nın önüne gelelim. Tanrı'nın önüne yüreklerimizi getirelim, düşüncelerimizi getirelim ki o fırsattan biz de yararlanalım. Çünkü Tanrı'nın bizim hayatımızda, sizlerin hayatında, yüreğimizde, ailemizin içinde yeni bir şey yaratıyor.
1: Evet, teşekkür ediyorum Aziz paylaştığın için. Evet, dediğiniz gibi bugün bağımlılıktan bahsettik. Birçok bağımlılıklarımız olduğundan bahsettik ve programımızın sonuna geldik. Bugün Daniel'le Aziz benimle uğraştılar. Ben de onlarla uğraştım. Bağımlılıklarını ortaya çıkardım. Güzel, eğlenceli bir program oldu dinleyicilerimiz. Son bir kez hatırlatmak istiyoruz. Gerçekten eğer programımızla ilgili sorularınız varsa, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize tüm sorularınızı, konuşmamızı istediğiniz konuları bize paylaşabilirsiniz. Hepiniz esenlikte kalın. Tekrar diğer programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Bu arada teşekkür ederiz bizim programımıza katıldığı için Aziz'cim. Tekrar bekleriz bu güzel bir zamanda.
0: Teşekkürler davet ettiğiniz için.
2: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Romalılar 11. Bölüm.
1: Tanrı'nın kendine ayırdığı kişiler. Öyleyse soruyorum, Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın Tanrı'ya nasıl İsrail'den yakındığını bilmez misiniz? Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler. Senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Eğer bu lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlarsa kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi. Davut da şöyle diyor, sofraları onlara tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri kararsın, göremesinler. Bellerini hep iki büklüm et. Aşılanmış dallar. Öyleyse soruyorum, İsrailliler bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle hayır. Ama onların suçu yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi. Öyle ki İsrailliler onlara imrensin. Eğer İsraillilerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum. Uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı'yla barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır. Kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa, o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de sertliğini de gör. O düşenlere karşı serttir ama onun iyiliğine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Bütün İsrail kurtulacak. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, kurtarıcı Siyon'dan gelecek. Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. İsrailliler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemeyen sizler, şimdi İsraillilerin söz dinlemezliğinin sonucu merhamete kavuştunuz. Bunun gibi İsrailliler de sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Tanrı'ya övgüler. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgesi ne derindir. Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim onun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? Her şeyin kaynağı odur. Her şey onun aracılığıyla ve onun için var oldu. ona sonsuza dek yücelik olsun. Amin.
0: Romalılar 12. bölüm.
1: Tanrı'yı hoşnut etmek. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin. İyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Romalılar 13. bölüm.
1: Yönetime bağlı olmak. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, kutsal yasayı yerine getirmektir. Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp, ışığın silahlarını kuşanalım. Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefaate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün İman Kahramanları adlı programla tekrar karşınızdayız. Ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve bugün konuğum Alper benimle birlikte. Ve birlikte biz Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Öncelikle evet Alper sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden geldin, bize katıldın, şeref verdin.
2: Hoş bulduk Danya, sizinle olmak çok güzel. Bütün dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
0: Evet ve başlamadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa eğer bize soru@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi yayınlarımızda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet bugün iman kahramanlarındayız ve Kutsal Kitabı okursak okuduğumuzda hepimizin merak ettiği birçok şeyler vardır. Oradaki peygamberlerin geliş amacı nedir diye düşünebiliriz. Ama biz işte bugün buna bakacağız. Bu peygamberlerin hayatlarından neler öğrenebiliriz? Hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Rabbe nasıl güvendiler ve bu güvenleri aracılığıyla hangi büyük ve güçlü işleri yaptılar? İşte bu peygamberler aslında iman sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Ve bugün de sevgili Alper'le birlikte Tanrı'nın bize bu iman kahramanları aracılığıyla ne demek istediğine bakacağız. Evet Alper'cim, o zaman bugünkü iman kahramanlarının hayatlarına bakmadan önce iman nedir? Belki önce kısa bir şey söylemek ister misin sözcüklerinde? İman deyince aklına ne geliyor? Çünkü iman kahramanlarından bahsediyoruz ama iman deyince aklına gelen bir şey var mı?
2: Evet, iman kavramı Kutsal Kitap'ta çok önemli bir kavram gerçekten. Çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diyor Daniel. Hı hı. Ve iman aslında Tanrı'yı tanımakla birlikte başlayan bir kavram. Yani Tanrı'yı tanımayan bir kişi aslında iman edemez. Çünkü iman ettiğini zannedebilir bir Tanrı'ya, inandığını düşünebilir. Ama bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktan daha da fazlasıdır, hı hı, İman dediğimiz olgu. Tanrı'nın aslında başlattığı, iç varlığımızda bizi armağan ettiği bir aslında emniyettir, güvencedir. Hı hı. Ve biz bu emniyet sayesinde gerçekten görmediğimiz Tanrı'yı görür gibi yaşayabiliyoruz, emin olabiliyoruz. Bu Tanrı'nın ruhuyla bizim içimizde zaten başlayan bir şey. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Tanrı'dır. Yani Rab İsa Mesih'tir. O yüzden sadece bir Tanrı'nın var olduğuna inanmak ya da ruhsal bir dünyanın var olduğunu düşünmek bizim Kutsal Kitap'taki iman kavramımızı kesinlikle yansıtmıyor. Bu nedenle dinleyicilerimize gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bir yerde diyor ki cinler bile Tanrı'nın bir olduğuna inanırlar ve bundan titrerler. Ama onlar iman etmiş değildir. İman aynı zamanda Tanrı'ya itaat ettiğimizin bir göstergesi. Eğer biz iman ettiğimizi söylüyorsak inandığımız Tanrı sözüne uygun yaşamak için güç buluyoruz içimizde demektir.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladın. Bugün Musa'nın hayatına bakacağız. Ama Musa'nın hayatına bakmadan belki geçişi anlatmak için biraz daha önceki programlarımızda Yusuf'tan bahsetmiştik. Ve biliyorsunuz Yusuf aracılığıyla İsrail halkı Mısır'a yerleşmişti. Ve orada uzun bir zaman yaşadılar. Yusuf orada yönetici konumundaydı. Orada çoğaldılar, çok bereketli oldular. Yaşamları iyiydi. Ancak daha sonraki zamanda Yusuf öldü. Kardeşleri öldü ve Yusuf'u tanımayan bir kral tahta geçti. Bir firavundu bu ve İsrail halkına kölelik yapmaya başladı. Çünkü ülke onlarla dolup taşmıştı. İsrailler çok çoğalıyordu. Rab onları çok bereketlemişti. İşte böyle bir dönemde İsrail halkı zorluk, sıkıntı, baskı yaşarken, orada köle durumundayken Musa dünyaya geldi. O zaman Alper'cim biraz Musa'nın doğumundan bahseder misin? Bu zor dönemde neler yaşadı, nasıl dünyaya geldi, Rab onun hayatında nasıl etkindi diye böyle bir giriş yapsak.
2: Evet Daniel, senin de çok güzel bir şekilde giriş yaptığın gibi aslında Musa Yusuf'u tanımayan bir firavunun döneminde dünyaya geldi. O döneme kadar tabii Yusuf ve ondan önceki dönemlerde dediğin gibi Tanrı'nın halkı orada yaşamaya başlamıştı. Yakup ve ailesi oraya taşınmıştı ve orada çoğalmaya başladılar. Goşen bölgesi denen hayvancılık bakımından çok verimli topraklarda büyüdüler, serpildiler bir halk olarak. Mısırlılarla neredeyse eş düzeyde nüfus ve hatta onu da yavaş yavaş geçmeye başladıkları bir dönemde Musa'nın doğduğunu görüyoruz ve İsrail halkına düşmanlık besleyen bir firavunun, aslında o hanedana ait bir firavunun yönetimde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve baktı ki bu firavun İsrail halkı çok fazla büyümeye başladı, nüfus olarak artmaya başladı ve bir korku kapladı Mısırlıları. Hı hı. Ve dediler ki biz bu şekilde buna izin verirsek onlar bize egemen olacaklar ve böylece İsrail halkından doğan erkek çocukların öldürülmesi buyruğunu verdi. Hı hı. Ve işte Musa böyle bir dönemde dünyaya geldi ve Musa da ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Doğduğu için İsrailli bir ailede babası Amram ve annesi Yokevet, bunlar Levi oymağından insanlardı. Yani aynı şekilde Yakup'un oğullarından, İsrail oğulları arasından Levi oymağından geliyordu Musa. Fakat gerçekten Tanrı'nın lütfuyla annesi Musa'ya kıyamadı. Musa'nın çok güzel bir çocuk olduğu gördüğünü söylüyor. Aslında burada Rabbin koyduğu bir işaret olarak ben algılıyorum. Hı hı. Yani gerçekten Musa'da Tanrı'nın bir eli vardı. Tanrı onun için ayırmıştı Musa'yı. Ölmesine izin vermedi ve bu nedenle bir sepet içerisine koyarak Musa'yı ırmağa bıraktı. Hı hı. Nil ırmağında ve Musa'yı uzaktan kız kardeşi Meryem'in izlediğini biz sonradan okuyoruz. Ve işte bu böyle bir ortamda Musa doğdu ve Tanrı'nın eli Musa'yı bu ırmakta yönlendirdi. Ve çok enteresan bir şekilde Firavun'un kızı Nil ırmağının kıyısına çıktığında sepetteki bebeği gördü. Ve çocuğu aldı ve Musa adını koydu. Yani Musa sudan çıkardım anlamında geliyor. Çok enteresan, yani Tanrı'nın yargısından da kurtarıldığı gibi. Sanki yani Nuh tufanla da bağlantı kurabiliriz belki. Nasıl ki Nuh ve oğulları sudan çıkmışlardı, sudan kurtulmuşlardı. Aynı şekilde Musa da sudan çıkarıldı. Tanrı onu korudu. Mısır'ın yargısından onu kurtardı. Ve çok enteresan bir şekilde aslında düşmanının sarayında yetiştirilmek üzere Firavun'un kızı onu evlat edindi. Ve daha da lütufkar bir şekilde kız kardeşi Miriam geldi ve bu bebek için bir süt annesi ister misin dedi Firavun'un kızına. Ve ondan sonra geldi annesini çağırdı ve annesinin kendi sütüyle Musa büyüdü. Yani bu müthiş bir mucize aslında. Hı hı. Yani kendi düşmanlarının elinde büyütülen bir Musa'yı görüyoruz. Aslında Firavun'un kızı da biliyordu aslında bu bebeğin bir İbrani bebeği olduğunu, çünkü sarayda ve yönetim içerisinde İbrani bebeklerin öldürüldüğünü biliyordu. Ama görüyoruz ki Tanrı Firavun'un kızının yüreğine merhamet koymuştu. Hı. Ve muhtemelen bir çocuğu yoktu ve Rab de bu özlemi biliyordu muhtemelen Firavun'un kızının yüreğinde. Ve işte dedi, sana bir oğul veriyorum, zamanı gelene kadar onu koruman için sana emanet ediyorum dedi. Bu da çok enteresan. İbrani olacak, ileride İsrail halkını kurtaracak olan büyük bir peygamber, bir Mısırlının ev halkında, Mısırlının anneliği altında büyüyor. Bütün bunlar Tanrı'nın lütfu.
0: Aslında sen konuşurken şu da aklıma geldi. Yani çok ilginç değil mi? Musa daha küçükken, bir bebekken Tanrı'nın eli onun üzerindeydi ve küçüklüğünden beri, yani bebekliğinden beri, hatta onun yönlendirmesi, işte dediğin gibi Firavun'un kızının yıkandığı nehrin oraya doğru yönlendirmesi bir şekilde çok ilginç. Ve o zaman şunu düşündüm, yani Tanrı aynı şekilde bebeklikten itibaren bizimle de ilgileniyor mu gerçekten? Yani benimle de ilgileniyor mu? Bazen düşünüyoruz, Musa evet çok büyük bir peygamberdi, o yüzden belki Tanrı onunla ilgilendi, ama Ne dersin yani, Tanrı bütün insanlarla bir şekilde ilgileniyor mu? Zaten bunu belki daha sonraki zamanlarda göreceğiz ama ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Tanrı her bir kişiyle aslında ilgileniyor. Onların hayatlarında olmak, onları yönlendirmek istiyor. Tıpkı Musa'nın hayatını yönlendirdiği gibi. Bence bizim, bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Alper?
2: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani İbrahim de dediği gibi bütün dünyanın Tanrısı adil olmalı demişti İbrahim. Gerçekten Tanrı bütün insanlığın Tanrısıdır. Her birimizi özenle tek tek yaratmıştır. Ve annemizin rahminde oluşum sürecimizi gözleri görmüştür. Yani Davut da bunu mezmurunda söylüyor. Ne müthiş yaratılmışım. Evet. Yani annemin rahminde o karanlıkta beni yarattığında, beni ördüğünde diyor. Ve hatta rahimde düşmeden önce bile Tanrı bizi tanıyor, bizi görüyor. Yeremia dediği gibi, sen daha doğmadan önce seni tanıdım. Günlerin hepsini sana belirledim. Yani gerçekten bu böyle. Musa için de biz bunu dediğin gibi görüyoruz. Ve her birimiz için böyle. Yani dinleyicilerimiz de bunu kesin olarak bilebilirler ki Tanrı onları seviyor. Tanrı onlar daha doğmadan önce onların doğacağını biliyordu. Onları annelerin rahminde sevgiyle yaratan Yüce Tanrımız her birimizin hayatında özel bir planı olduğu kesindir.
0: Hı hı. Gerçekten dediğin gibi Tanrı'nın harika işleri var ve her birimizi çok seviyor ve bizlerle ilgileniyor. Sonra aslında Musa'nın hayatında, evet, sarayda büyüdü ve sarayda büyürken birçok şey öğrendi ve orada da kalabilirdi aslında ama bir şekilde bir sorunlar yaşadı, bazı problemler yaşadı. Daha doğrusu belki sen anlatmak istersin, devam edebilirsin. Yani yavaş yavaş büyürken, aslında sarayda büyürken ama kendisinin İbrani olduğunu ve bir şekilde İsraillerin soyundan olduğunu herhalde fark etti ve bir şekilde çözüm bulmaya çalıştı. Yani ben burada sarayda rahat rahat büyürken neden İsrail halkı ya da benim halkım köle olarak yaşıyor, köle olarak büyüyor? Ve buna kendi kafasına göre bir çözüm bulmaya çalıştı.
2: Evet, Musa tam bir prens olarak yetiştirildi. Ve diyor Mısırlıların bütün bilimlerinde yetiştirildi, geliştirildi. Ve Mısır o dönemin yani süper gücü. O dönemde süper güç olan bir ulus. Teknolojik bakımdan biliyorsun piramitler yapıyorlardı. Yani hı hı. Matematik, geometri alanlarında çok gelişmiş olduklarını anlıyoruz. Yani özellikle işte mühendislik alanında gelişmeleri var. Tarım alanında büyük devrimler yapmış bir ulustu. Ve aynı zamanda silah ve tabii ki ordu. Hı-hı. Teknolojilerinde çok ilerildi ve çok gerçekten o dönemde bilge insanların da bulunduğu, yani Firavun'un etrafındaki danışmanlar gerçekten o dönemin dünya bilgeleri arasında sıralı insanlardı ve Musa bütün bunlar tarafından eğitildi. Yani düşün, 40 yaşına kadar yoğun bir eğitim, yoğun bir kraliyet hayatı, yoğun bir hitabiyet yeteneği, konuşma yeteneği, her bakımdan donanmış, her bakımdan güçlü, yetkili, dünya açısından gerçekten müthiş bir şekilde dört dörtlük bir kişi olarak yetiştirildi. Ama dediğin gibi 40 yaşından sonra Tanrı onun yüreğinde çalışmaya başladı ve halkına karşı özlem verdi. Yani dediğin gibi halkı özellikle ezilirken, kölelik içerisinde inlerken,

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone

0: ne olabilirsiniz?
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor.
1: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de batıl inançlarımız. Muska, nal, nazar boncuğu gibi üzerimizde taşıdığımız ya da evimizde bulundurduğumuz objelerin bizim ruhsal hayatımızda, inançlarımızda ne gibi etkileri vardır? Bunun üzerine konuşacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Sayın Volkan Er. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Volkan Bey, biliyoruz ki özellikle bizim toplumumuzda nal, muska, nazar boncuğu takmak, evet, üzerimizde taşımak ya da evimizde en nadide köşesinde bunları bulundurmak bir alışkanlık haline geldi. Evet. Bunların ne amaçla yapıldığını sorduğumuzda birbirimizde bereket olsun, kötü ruhlar uzak dursun, evet, kötü bakışlardan arınalım gibi ifadelere rastlıyoruz ve hep bunun içinde büyüdük. Batıl inançlar bize nereden gelmiş? Bu nasıl bugüne kadar toplumumuza ulaşmış?
2: Tabii bu büyük bir konu. Her ayrıntının nasıl günümüze kadar geldiğini öğrenmek kolay bir süreç değil. Ciddi bir araştırma içinde olmamız gerekiyor. Ama özellikle eski antlaşma yazıları, o İsrail'in çevresindeki komşulardan, çevresindeki diğer uluslardan bazı putperest gelenekleri kültürlerine aldığını bize gösteriyor. Özellikle Kenan putlarını bir şekilde İsrail'e girdiğini ve Tanrı'nın bundan hoşlanmadığını net bir şekilde kutsal kitap bize gösteriyor. Örneğin Hıdrellez'de ateşten geçmek, ateşin üzerinden atlamak gibi bu tür batıl inançlar da aslında ta milattan önce binli yıllara kadar uzanan bir geçmişe kadar bizi götürüyor. Çoğunu mesela nazar boncuğu diyelim. Nazar boncuğunun nasıl geldiğini bilmek de kolay değil. Çok uzun bir hikayesi olabilir ancak şunu anlamamız gerekiyor ki Tanrı'nın yerine koyduğumuz her obje ya da Tanrı'dan bir beklenti içinde olmak yerine başka bir koruyucuya ya da başka bir şeyden bir bereket ummak aslında bizi tehlikeye sokan yegane şey. Ve burada batıl inançların tek tek ele alınmasıyla tabii ki konuşabiliriz ancak genel olarak Tanrı'ya güvenmediğimiz alanların konuşulması daha yerinde olacak. Çünkü Tanrı'ya güvenmediğimiz alanlarda aslında hayatımıza başka kapılar, başka ruhsal kapılar açıyoruz ve o bizim hayatımıza büyük ruhsal sorunlar yaratıyor.
1: Yani o bizi korumasını istediğimiz şeyler aslında üzerlerine o kötü enerji diyelim, kötü olayları üzerine çekmiyor, yok etmiyor. Ama biz gene de diyoruz ki yani bulunsun.
2: Evet, bir sigorta gibi düşünüyoruz. İyi olabilir.
1: Güvenmemiz gerekene güvenmeyip onlardan medet umuyoruz. Peki bu tür inançların gerçekten etkileri var mı?
2: Özellikle Çölde Sayım kitabında bir falcı olan Balam'ın hikayesini okuyoruz. Ve orada anlıyoruz ki Tanrı bu çılgın falcıyı durduruyor. Ve Mısır'dan çıkışta okuduğumuz gibi Mısırlı büyücüler de Musa'nın yaptığı bazı belirtileri gerçekleştiriyorlardı. Demek ki karanlık dünyanın güçleri o kadar hafif alınacak şeyler değil. Yani onların da belirli bir gücü var. Bazı şeyler yapabiliyorlar ve belki bu coğrafyada değil ama özellikle Afrika'da büyüyle ilgili çok büyük mitler, çok büyük hikayeler var. Gerçekten bu karanlık dünyanın ruhsal güçleri bir gerçek ve Tanrı bunun farkında ve özellikle halkının bu güçlerle iletişim kurmasını, ilişki kurmasını kesinlikle yasakladı. Falcılığı veya cinlere danışmayla ilgili Leviler kitabında da okuyoruz bunları. Bunlar kesinlikle yasaklandı Tanrı halkı için ve özellikle kutsal kitap diyor ki onlara yönelmeyin bile, yani aklınızdan bile bu fikir geçmesin diye Tanrı özellikle. Ve Paulus da Efesler'de söyledi, ruhsal bir savaş içindeyiz aslında. Ruhsal bir savaşımız var. Çünkü bir Tanrı muhalefeti olan iblis gerçeği var ve onun orduları var. Ve onlar bizim cahilliğimizden hoşlanırlar aslında. Yani Rus olarak ne kadar caizsek aslında onların ya da iblisin ve onun ordusunun o kadar hoşuna gidecek bir pozisyona gelmiş oluyoruz. O yüzden Tanrı konusunda, Tanrı sözü konusunda gerçekten bilgi sahibi olmalıyız. Ve dediğim gibi şu anda kültür içerisinde olan tütsü yakmak ya da evet, işte nal ya da nazar boncuğu gibi birçok objenin aslında nereden geldiğini daha iyi bilemiyoruz. Ve örneğin tütsüler Orta Asya toplumlarında cinlere sunulan bir sunu gibi her tapınağa konulan, güzel koksun diye yakılan bir şey aslında. Şimdi gelip bunu evimizde yakarsak, cinlere sunulan bir tütsüyü gelip evimizde yakmaya başlarsak, o zaman bundan ne bekleyebiliriz?
1: Bazen bunlar ama bilinçsiz de yapılabiliyor. Yani bu özellikle uzak doğudan gelen bazı şeyler, işte evimize alıyoruz ve güzel koku versin diye yakıyoruz. Evet. Ya da işte hoşumuza giden bir maskı duvarımıza asabiliyoruz. Bunlar bilinçli yapıldığı takdirde mi bizim ruhsal hayatımıza evet, bu cinlerin işte o bilinmeyen dünyanın geçişini sağlar? Eğer bilmiyorsak, bunlara bir tapınma söz konusu ve onlardan bir medet umma söz konusu değilse bizi nasıl etkiler? Evet. Şimdi o soru geldi evet, hemen aklıma.
2: Evet, iyi bir soru. Yine onu anlatmak istiyorum. Kötü olanın bizim niyetimizle ilgilendiğini düşünmüyorum ya da öyle bunu mi? İyi niyetle yapıp iyi niyetle yapmadığımızı sorguladığını düşünmüyorum. Çünkü ya bugün birçok ritim var, birçok şarkı sözü var hayatımızın içine hızlıca giren.
1: Evet.
2: Ve tabii ki biz bunları bilerek ya da isteyerek hayatımıza almıyoruz. Ama zaten işte proje bu. Zaten görebilsek, bunun arkasındaki kötülükleri görebilsek, kimse zaten bunları evine almaz ya da hayatına almayacak. Ama bunları göremediğimiz için zaten bu oyunun içine katılıyoruz. Yani şöyle düşünelim, herhangi bir yerde herhangi bir ülkenin bayrağını salladığımızda o zaman diyeceğiz ki evet, bu toprak bu ülkeye ait diyeceğiz. İşte konsolosluklarda orası ayrı bir ülkenin toprağı olduğunu belirten bayraklar asılır, değil mi?
1: Evet.
2: Ve Ruslu olarak da böyledir. Eğer evimizde Tanrı'ya ait bir bayrak yoksa, o zaman biz şöyle Ruslu olarak şunu bağırmış oluruz: Tanrı yerine burada başka şeyler, başka güçler buraya gelebilir.
1: Hiç öyle yani, düşünmemiştim.
2: Yani sanki şuna benziyor: bir kapı açmak. Aslında tabii ki yani vaktimiz yeterli mi bilmiyorum ama ayetlere tek tek bakmak da çok uzun sürer. Ancak şunu söylemek gerekiyor: ruhsal alem de Tanrı'nın bizimle yaptığı gibi bir antlaşma üzerinde hareket eder. Yani kötü ruhlar gelip bizim kapımızı kırarak hayatımıza girmez. Onlar da anlaşma yaparak bizim hayatlarımıza girerler. Ve Tanrı bizi kurtarmak istediğinde, o zaman o karanlık güçler şöyle söyleyecek: bana ait olanı o sakladı. Bana ait olanla bir ilişki içerisinde, yani benimle antlaşma yaptı ve bu antlaşmayı ben onun soyuyla sürdürebilirim diyerek aslında bir anlamda o da kendisini savunuyor. Ama biz bu anlaşmayı yaparken bilinçli mi yapıyoruz, bilinçsiz mi yapıyoruz, bu onları çok ilgilendirmiyor. Hatta bilinçsiz yapmamız belki onları sevindiriyor.
1: İşlerine geliyor.
2: İşlerine şey geliyor çünkü eğer biz de herhangi bir kağıda bir borç kağıdına imza atarsak, sonra karşımıza ben bunu isteyerek atmadım ama bu imzanın bir yükümlülüğü olacak. O yüzden ruhsal alem konusunda dengeye sahip olmamız gerekiyor. Evet, çok paranoya seviyesine olmamamız gerekiyor. Her şeye arkasında bir şey arayan bir paranoya değil ama hayatımızın merkezini doldurmalıyız öncelikle. Hayatımızın merkezini doldurursak sonra korkmaya gerek yok. Ama hem hayatımızın merkezi boş, hem de hayatımızın çeşitli alanlarında başka ilişkiler varsa, o zaman dikkat etmeliyiz. Eski antlaşmada yeşil bölümü var. Orada Akan'ın günahı ile ilgili bir bölüm var. Ve Eriya kenti İsrail tarafından ele geçiriliyor. Ve orada Rab diyor ki bütün malları hepsini yakın, adanmıştır bunlar. Kesin kendinize hiçbir şey almayın diye söylüyor. Ama Akan bazı eşyaları kendine sakladığı için daha sonraki İsrail'in o Ay kentini kuşatması sırasında Tanrı halkının o küçük kenti fethedemediğini ve başarısız olduğunu görüyoruz. Ama burada ilginç olan, yani bir kişinin günahı ve bir kişinin sorumsuzluğu nasıl koca bir halka mal edilebilir? Ve burada anlıyoruz ki Akka'nın sakladığı bazı elbiselerde o bölgenin cinlerine sunulan bazı işaretler ve bazı simgeler olduğunu fark ediyoruz. Çünkü yani Tanrı bazı eşyalarla mı ilgileniyordu? Bu yüzden mi kızdı? Hayır, anlıyoruz ki Akka'nın yaptığı hatalardan bir tanesi de o. Tanrı yerine başka ruhsal kapılar açan simgeler de sakladı o ganimetin içerisinde. Ve Tanrı bütün kente öfkelendi. O yüzden gerçekten çok sorumluluk hissetmeliyiz bu konuda. Ama tekrar özetlemek gerekirse hayatımızın merkezini boş bırakırsak... O zaman asıl sıkıntı o zaman aslında bizim hayatımız ortaya çıkıyor.
1: Bu tür inançların, işte o tip objelerin bizde var olması, evimizde var olması ruhsal hayatımıza nasıl etki yapar?
2: Bir seminer vermiştim Antalya'da. Orada bir kardeşimizle bir kişisel bir iletişim kurma fırsatımız oldu seminerden sonra. O kardeşimizin söylediği şey şuydu. Her yerde dua ediyorum, kilisede dua ediyorum ama evimde dua edemiyorum. Evimde bir şey beni engelliyor diye söyledi. Ve bu seminerin konusu yine ruhsal savaştı. Ve ona sormaya başladı. Evinde ne var? Yani. Ve konuşurken şu ortaya çıktı. Onun evinde tütsü her zaman yanarmış. Her gün düzenli olarak tütsü yakarmış evinde. Ve ona dedim ki sen yarın o tütsüleri at. Ve sonra bir bak bakalım tekrar dua edebilecek misin, edemeyecek misin? Bir kontrol et diye söyledim. Ve sonra bir sonraki seminer zamanı geldiğinde onunla konuştuk. Ve gerçekten o tütsüleri attıktan sonra evinde huzurlu bir şekilde dua etmeye başladı.
1: Çok ilginç.
2: Evet. Tabii ki yine o bilinçsiz, o güzel kokudan, işte o belki meditasyondan bunu yapıyordu. Ama onun hayatını etkileyen bazı duvarlar oluşmuş. Tanrı'yla iletişim kurmasında bu tür engeller ortaya çıkmış. İşte yine bilinçsiz, belki samimi olarak bir hareket ama iblisin en sevdiği şey o cehalet. Yani ruhsal cehaletimizden çok hoşlanır. Onun bütün amacı bu. Yani bütün amacımız zaten bütün ruhsal savaşın en temel konusu Tanrı sözünde yaşayıp yaşamamakla ilgilidir. Ve onun temel amacı bu. Yani sözü anlamayalım, sözü okumayalım. Çünkü söz bizi değiştirecek. Söz bizi dönüştürecek ve onun kahinleri olarak bizi kullanacak söz. Çünkü sözü vaaz etmeye başladığımız zaman hem kendimiz hem ailemiz hem başkaları için büyük bir potansiyel taşıyoruz. Ve iblis bundan hoşlanmaz. Ve bunu yok etmek için birçok engel koyar ortaya ve biz bunu fark edemeyiz bile. Yani ben neden dua edemiyorum? Neden kutsal kitabı derinlemesine çalışamıyorum? Mesela birçok insanla görüştüğümde vakitleri var ama sözü böyle saatlerce çalışamazlar. Rabbin sözü üzerine düşünemezler. Neden? Çünkü ruhsal engeller var. Birçok kapı açmışlardır. Tarot falı bakarlar, işte kahve falı bakarlar. Aslında bunlar modern toplumun zevk alanları oldu neredeyse. Evet. Bunlar kötü gözükmüyor. İşte annelerimiz şakayla karışık fal bakarlar.
1: Fala inanma, falsızda kalma.
2: Bize göre şaka ama ruhsal alemde bunlar gerçekten bir şaka mı?
1: Doğru.
2: Ama Tanrı sözü bizi bu konuda net bir şekilde uyardı.
1: Tehlikeli sularda evet. Yüzmek diye buna deniyor herhalde. Kesin. Bilmeden evet. Kendimizi o boşluğun içine
2: kesin
1: atıyoruz.
2: Yani çocuklarımızı düşünecek olursak onlar da çok saf bir şekilde evin içinde dolaşıyorlar.
1: Evet.
2: Hiç yani zarar gelecek gibi bir şey düşünmüyorlar ve ellerini ateşe uzattıkları zaman kötü niyetle uzatmıyorlar ama o güç bir etki onları etkiliyor, canlarını yakıyor. Ve ruhsal hayatta da biz böyle olursak çocuk gibi ne geleceğimizi bilemezsek başımıza o zaman her şeye dokunmaya çalışacağız, her şeye uzanmaya çalışacağız ve onun hayatımızda yansımaları çok ciddi olabilir. Ve bu yüzden o kadar çok kalıtsal hastalık, o kadar çok kalıtsal lanet var ki bunlar günümüz hayatında rutin haline gelmiş. Yani kalıtsal işte babadan anneye gelen hastalıklar ama kutsal kitap Mesih aracılığıyla bütün lanetlerin kırıldığını bize söylüyor. Ama bunu yaşayabilmek için de gerçekten Mesih'in hayatımızı özgür kılması gerekiyor ve bu konularda daha uyanık olmak ve hayatımızın merkezini Mesih'le doldurmamız gerekiyor.
1: Volkan Bey kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Gerçeğin Sesi.
4: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Sayın Volkan Er'le batıl inançlar üzerine konuşuyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sayın Volkan Er, sizin yazdığınız kitaplar da var.
5: Evet.
4: Bu konular üzerine. Sanırım dinleyicilerimiz Google'da arama motoru üzerinden sizin isminizi yazarak bu kitaplarınıza ulaşabilirler.
5: Kesinlikle doğru.
4: Peki. Şimdi kitaplarınızdan bahsettik. Bu ruhsal savaşın, batıl inançların ciddi boyutlarından bahsettik. Hayatımızın her döneminde bizi negatif etkilediğini, Tanrı'yla bizler arasında bir engel oluşturduğunu söyledik. Bu sözleri kutsal kitaptaki ayetlerle bağdaştırabilir miyiz, destekleyebilir miyiz?
5: Örneğin Leviler 19:31'de şöyle yazıyor. Cinlere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Tanrınız Rab benim diye söylüyor. Ve buradaki kelimeler çok ilginç. Yönelmeyin. Onlara danışmayın. Yani aklınızdan bile böyle şeyler geçirmeyin demek istiyor. Ve altına da Tanrı imzasını atıyor. Tanrı Rab benim. Yine Leviler 19:31'de kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. Eğer böyle bir eyleme girdiği zaman birisi Tanrı şöyle hissediyor. Bu bana bir ihanettir. Çünkü Tanrı kutsal kitaba göre konuşan, hayatımızla ilgilenen ve o iyi çoban olarak bizim hayatımıza gelmek isteyen bir Tanrı olarak kutsal kitapta resmedilir. Demek ki Tanrı zaten hayatımızın uzağında kalmak isteyen bir Tanrı değil. Tam tersi, hayatımızın merkezinde olmak isteyen bir Tanrı olarak bize resmediliyor. Bize konuşuyor kutsal kitap. Ve bu yüzden onu reddedip başka şeylere yönelirsek gerçekten Tanrı kendine ihanet edilmiş gibi hissediyor. Yine yasanın tekrarı 18, 10 ve 11. ayetlerinde şöyle söylüyor. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşe kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhuna danışan kimse olmasın diye söylüyor. Burada eski çeviride ateşe kurban eden derken ateşten atlayan, işte çocukluğumuzda hepimizin yaptığı o zamanlar geldiğinde bahar ayları, büyük bir ateş yakıp hepimiz ateşin içinden geçerdik. Aslında bu çok eskiden, tarih öncesinden kalan bir putperest bir ibadet biçimiydi. Şimdi o ibadet biçimi gelip bizim hayatlarımıza kadar giriyor ve biz bu tarz bir ibadet ritüeli yerine getiriyoruz. Şimdi tabii ki yine bilmiyoruz, belki bunun arkasındaki ruhsal etkinin ne olduğunu bilmiyoruz ama Sonuçta bunu yapıyoruz ve sonuçta evet. bunun altına imza atıyoruz. Evet, gönüllü olarak ben bu ritüeli, bu eylemi yapıyorum diyerek bir anlamda anlaşma yapıyoruz ve kutsal kitabın sözlerinin dışına çıkıyoruz. İşte eğer hayatımızda Tanrı'nın egemenliğinin dışına çıktığımız bir alan varsa işte orada tehlikedeyiz. Ve özellikle dünyada birçok şarkı sözü ve birçok beste gerçekten alt metinlerini okuduğumuzda, hatta metinlerin tersini okuduğumuzda şeytanı öven yazılar ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili çok ciddi araştırmalar da var. Çeşitli simgeler, çeşitli taşlar Tanrı'ya hizmet etmeyen ama gerçekten ruhsal olarak hayatımıza kötü ruhları çeken birçok şey var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda sadece bunlar değil, dilimiz de gerçekten bizim hayatımızda çok farklı ruhsal kapılar da açıyor. Yakup kitabında diyor ki, dilimiz cehennemden bir ateşi bile çağırabilir diye söylüyor Yakup kitabında. Ve gerçekten çok ilginç. Yani dilimizle Tanrı ile anlaşma yapıyoruz. Dilimizle kurtuluş ilan ediyoruz. Aynı zamanda tanrısızlığı da kendi sözlerimizle hayatımıza getirebiliyoruz. Ve bu yüzden ruhsal olarak dikkat etmeliyiz. Ve eski antlaşma yazılarında okuduğumuzda ve aynı şekilde yeni antlaşma yazılarında da Tanrı halkının Tanrı sözüyle iç içe çok yoğun bir şekilde birlikte olmasından bahsediyor. Yani Tanrı'nın sözünün kapısı öğelerine yazılması ve hayatın merkezine konulması, tapınmanın hayatının merkezine konulması ile ilgili gerçekten ciddi öğütler var. Bu yüzden bir kişi İsa Mesih'e iman eder, onu Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ederse gerçekten bütün kötü ruhlardan özgür olur. Çünkü kutsal kitaba göre bu iman adamı yeniden doğmak. Yani bir bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi gibidir. Tabii ki sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bir bebek yıllar sonra hastalanabilir, problemler yaşayabilir ama yine de tekrar iyileşme fırsatı her zaman var Mesih'te. O yüzden Tanrı'yı hayatımızın merkezine alırsak o zaman bizim kötü ruhlarla ilgili kaygılanmamıza gerek yok. Ama gerçekten hala Tanrı'yı tanımıyorsak ve hayatımızda olumsuz giden, yanlış giden bazı şeyler varsa o zaman biz Tanrı'nın önüne gelip Tanrı'dan yardım istemeliyiz. Ve o zaman göreceğiz ki Tanrı oğlu aracılığıyla, Mesih İsa aracılığıyla dünyaya seslenmiştir ve kurtuluşu onun çarmıhtaki ölümü ve dirilişi aracılığıyla müjdelemiştir.
4: Aklıma şöyle bir soru daha geldi. Şimdi biz çok değişik, karışık bir toplumda yaşıyoruz. Her inanışa, her görüşe sahip olan insanlarla beraberiz. Nal, nazar boncuğu, işte fal bakmak, bu tüsü yakmak, bunlar ruhsal hayatı olumsuz etkiler. Tanrı'yla aramızı açar dediniz. Ama bizim öyle tanıdıklarımız olabilir ki evlerine gittiğimizde işte birer kahve içeriz ve karşınızda o sizin fal kapatır. Ya da sizin evinize geldi diyelim, konuk ettiniz. Bizde hani misafir hep baş tacıdır.
5: Evet.
4: Bazı şeylerine dur yapma diyemeyiz, engel olamayız. Ya da işte bir mavi boncukla üzerinde geldi. Ya da evine Tabii. gittik, bir işte tüsü yaktı, evin havası değişsin istedim dedi. Bu durumda bizler, dinleyiciler, imanlı olanlar ya da henüz Mesih'le tanışmamış olanlar ne yapacaklar evet. bu durumda? Yani hayır kardeşim orada dur, ben bunlara kesinlikle karşıyım. mı diyecekler, yoksa o sırada Tanrı'ya yönelip o kötü ruhsal baskılardan kurtulmak için Tanrı'ya mı yön verecekler?
5: Şimdi bizim kutsal kitapta okuduğumuz şey şu, etkilenen değil de etki eden ruhsal hayatı İsa Mesih bize vaat etti. Örneğin Luka 9. bölümü okuduğumuz zaman Mesih'in bize verdiği yetkiyi görüyoruz. Burada anlamamız gereken şey şu, Tanrı'nın bize olan vaadi şu, ruhsal alemi etkileyen tarafta olmamız gerekiyor. Yani biz genelde etkilenen tarafta olmayı seçiyoruz. İşte zaten problem burada. Etkilenen tarafta olmayı seçersek o zaman her şeyden korku duyuyoruz ve her şeyle ilgili bir savunma mekanizması geliştiriyoruz. Ama İsa Mesih hiçbir zaman nerede cin var, nerede kötü ruh var diye aramadı. Ama gittiği her yerde etkileyen tarafı oldu. Ve o bölgedeki ruhlar harekete geçti ve oradan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Ve aynı şekilde elçilerin işlerinde de elçilerin etkileyen kişiler olduğunu görüyoruz. İşte bulundukları yerde hem müjde aracılığıyla hem de o ruhsallık aracılığıyla o bölgeyi ruhsal olarak etkilediğini biz net bir şekilde görüyoruz. İşte Paulus'un hayatında, Petrus'un hayatında ve Petrus'un gölgesi değsin diye insanlar onun önüne yatırılıyordu. Paulus'un bedenine değen peşkir insanları iyileştiriyordu. Şimdi biz ne zaman bu etkileyen taraf olmayı bıraktık da etkilenen taraf olmaya başladık? İşte Kutsal Kitap bize böyle bir ruhsallık vermiyor. Yani oradan korkan, ondan çekinen bir ruhsallık Kutsal Kitap bize vermiyor. Dolayısıyla bizim bunlardan korkmamız gerekmiyor. Korkulması gereken taraf bizim olmamız gerekiyor aslında ruhsal alemde. Ve Kutsal Kitabı okuduğumda bunu net bir şekilde anlıyorum. Örneğin Paulus falcılık ruhuna tutulmuş bir kızı dönüp hemen bir sözle İsa'nın adıyla bundan çıkmanı buyuruyorum diye onu kovduğunu görüyoruz. Ama başkan ve yedi oğlu bir cinle cini kovmak isterken cinli adamın onları yaralayıp evden kovduğunu okuyoruz. Demek ki burada anlamamız gereken şey şu. Yani Tanrı ile beraber yürürsek ruhsal olarak etkileyen taraf biz oluruz. Ve komşularımıza, çevremizdeki insanlara belki nazar boncuğu gördüğümüzde ondan etkilenmek yerine müjdeyi duyurabiliriz. Bak sen nazar boncuğuna güveniyorsun ama Tanrı'dan başka kaya yoktur. Tanrı'dan başka güveneceğimiz hiçbir şey yoktur. O ne diyor? Ben iyi çobanım. Koyunlarım uğruna canımı verecek kadar koyunlarımı çok seven bir çobanım diyor. Hemen mezmur açıp onu okuyabiliriz aslında. Bu olumsuzluklar Tanrı'nın gücünün ortaya çıkması için bir fırsat aslında. İşte Yuhanna 9. bölümdeki kör adamın hikayesini okuyoruz. Orada öğrenciler soruyor bu adam neden kör doğdu diye söylüyor. Ve İsa diyor ki Tanrı'nın gücü ortaya çıksın diye. Ancak biz etkileyen tarafta olmayı unuttuğumuz için bu fırsatları göremiyoruz. Biz çoğu zaman etkilenen tarafta olmayı seçiyoruz. Ve o zaman bu fırsatlardan maalesef mahrum kalıyoruz ve böyle yüzleşmeler geldiğinde biz hemen savunmaya geçiyoruz. Hemen geri çekilmeyi seçiyoruz ya da işte ben burada duramam, işte burada fal bakılıyor, ben buradan gitmem gerekiyor gibi bir tercih içinde bulunuyoruz. Halbuki tam tersine. Orada Rabbin sözü açıktır. Bunu yapmamamız gerekiyor. Tanrı'ya sorabilirsiniz kardeşler deyip orada müjdeyi duyurabiliriz. Yani Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabilecek bir müjdeyi orada biz duyurabiliriz.
4: Peki bu tip işlerle alakası olanlar, işte evlerinde bunları bulunduranlar, doğru olanı yapmak adına bundan sonra ne yapmalılar? Çünkü sevgili dinleyicilerimiz şimdi dinlediler bizi. Belki farkındalardı ama belki farkında da olmayabilirler. Bir bereket, bir şifa olsun diye evlerimizde bulundurduklarımız, üzerimizde
5: tabii,
4: bulundurduklarımızın
5: iyi niyetten şüphe etmiyoruz.
4: Evet, yani muhakkak kötü bir amaçla kimse bir şey yapmaz. Şimdi bu gerçeği duydular. Peki ne yapacaklar? Bunlardan nasıl arınacaklar? Bunların yerine hayatlarında ne koyacaklar? Çünkü bir şey boşalacak tabii, oradan. Tabii. Bir şeyden bir umut bağlanmıştı ve ondan el ayak çekilecek. Ama onun yerini neyle doldurmaları gerekiyor? Doğru olan nedir? Ne yapılması gerekir? Bu konuda da sizden bilgi alabilir miyiz?
5: Aslında tüm batıl inançlarımız bir anlamda tırnak içinde ruhsal olarak bir asilik anlamına geliyor. Yani Tanrı'ya güvenmek yerine kendi bildiğime, kendi onay verdiğime, kendi düşündüğüme güveniyorum ve bu şekilde korunuyorum gibi aslında ruhsal olarak bir asilik hayatımızda ortaya çıkıyor. Ve Kutsal Kitap bununla ilgili 1. Samuel 15:23'te şunu söylüyor. Baş kaldırma falcılık kadar günahtır ve dik başlılık putperestlik kadar kötüdür. Sen Rabbin buyruğunu reddettiğin için Rab de seni kral olmanı reddetti diye Saul'a konuşuyor. Aslında temel sorun şu. İşte tütsü yakmak, işte nazar boncuğu ya da işte büyülerle uğraşmaktan bunlar aslında sonuç. Bunlar hayatımızın doğru yerden beslenmediği için o ağaç gibi olan hayatımızın meyveleri, görünen meyveleri. Bu yüzden ağacın kökünün değişmesi gerekiyor. Yani kökünün başka bir yerden beslenmesi gerekiyor. O da nedir? Tanrı'ya itaat etmektir. Tanrı'nın sözüne itaat etmektir. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ettiğimizde o zaman hayatımızda gerçek bir değişim başlar. Yani ağacın kökünde gerçek ruhsal bir besin aldığımız zaman o ağacın meyvesi de tabii ki değişecektir. O zaman ruhsal meyveler çıkacak. Sevgi, sevinç, esenlik gibi Kutsal Kitap'ta Galatyalılar'da söylediği gibi. Ve aynı zamanda konuşmalarımız da bizim hayatımızda tutsaklığa neden olabilir. Mesela özdeyişler 13.3'te diyor ki dilini tutan canını korur ama boş boğazın sonu yıkımdır. Ve Yakup 3.6'da diyor ki dil de ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kilitir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diye Kutsal Kitap bize söylüyor. Demek ki bizim yapmamız gereken öncelikle Tanrı'ya olan asiliğimizi, kendi yollarımıza giden, gidip Tanrı'ya karşı olan diktiğimiz bütün o binaları bir kenara koyup Tanrı'ya teslim olup, Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta açıklanan müjdesine iman edip, İsa Mesih'in Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edildiği bir hayatı tercih edip ve Tanrı'ya teslim olarak ve sözlerimizi de Tanrı sözüne uygun bir şekilde değiştirerek aslında biz hayatımızın gidişini tamamen, sonsuz hayatımızı değiştirebiliriz. O yüzden çoğu işte bu kişisel gelişim uzmanları, işte yeni çağ akımlarına baktığımız zaman insanlar hep şunu söylüyorlar. İşte hayatımızı değiştirebiliriz, hayatımızdaki sonuçları değiştirebiliriz ama hayatımızın gerçekten değişebilmesi için hayatımızın kökünün, yani o başlangıcının, o güç aldığımız yerin değişmesi gerekiyor. Ve bunu da ancak Tanrı yapabilir. Hı hı. Çünkü günahkar bir doğaya sahibiz. Adem'den gelen o isyan içinde biz de doğduk. Ama Mesih'le yeni bir başlangıç yapabiliriz. Mesih günahlarımız uğruna öldü ve 3 gün sonra dirildiği Kutsal Kitap bize bildiriyor. Ve onu Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul edersek yeni bir yaşama doğabiliriz ve sonsuz hayata kavuşabiliriz diyor Kutsal Kitap. İşte biz bu sözlere itaat edip hayatımızı yeni baştan, ruhsal hayatımızı yeni baştan inşa edebiliriz. Ve bir kiliseye gidebiliriz. Kiliseden yardım alabiliriz. Bulunduğumuz yere yakın bir kilise kabul mutlaka vardır. Kilise bu tip sevinçle kabul edecektir. Kabul pastörlerimiz sevinçle yardım etmeye hazır olacaklardır. Ancak demek istediğim, hayatın merkezinde bir yaşam yoksa, hayatımızın her alanını değiştirsek de bize yaşam gelmeyecek. O yüzden yaşam, sonsuz hayat Tanrı'nın kendisinden gelecek. Ve biz ilk olarak bunu yapmamız gerekiyor.
4: O zaman sevgili dinleyicilerimize diyeceğiz ki bu tip ruhsal hayatınızı etkileyen olumsuzluklar varsa Tanrı'nın yerine koyduğunuz başka objeler varsa, put diyebileceğimiz objeler varsa, bunlardan kurtulmanın yolu Mesih'e iman etmekten geçiyor dediniz. Yaşamı kökten değiştirmek gerekiyor dediniz. Bunun için de kiliselerimizde görev yapan tüm pastörler bu bilgileri vermek için, hayatı daha olumlu hale getirebilmek için, bu desteği vermek için el uzatırlar dediniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz size.
5: Rica ederim, ben teşekkür
4: verdiğiniz
5: ederim
4: bu güzel bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Sayın Volkan Erdi. Kendisiyle batıl inançlar üzerine konuştuk. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için

0: www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve

0: Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.